Ama diyor adamım bile olur, lan bile olur, hem bile olur, yavrumu bir gün ağam. Sayıp adamı da ayı olup nasılsa. Hattak bir kurası da. Hattak bir kurası da. Ukkul içinde asırı da kusuma yaptı. Sakmayı da uklun. Naksak sudikumi da ağırı vaksı. Tamam ukkul içinde de kusuma yaptı. Tanrı'na benim on. Benim iyiliğe kadar da kurtuğum. Kapsıktuğun izlüke, mağın izlüke benim. Bana da tümün ağın. Anne aktuar oluyla oksimen gülümün onu diye arada vakit çaktım. Vakit çaktı olmaktım. Rekvam otelim bakıya grupum aksım. Akkordu çağırıp da orukkan o ila umutik da bağımetti. Akkası yok. Bay bir sakın kalmadı. Bağırma gitti de orukka bu da pek suyum ağa yoksun ilo. Dayımın dayımın. Akkı vakti pek uyanı akkı ile nasıl ila umutik. Kendine yapışılık mı yok. Kendine yaktı taksın. Nan ilo arayla oksumak mı yok. Bata kuruluk. Kati yağık doğru kırıklık ya. Dayanıkı gelin aksımın mı yap diyor. Yok ay bakı vakti. Kendi kıyarı karmakını sönüge. Giyin o kağımı yuvup dindarın aksımın. Dayan mimi kuru iklüğün de avra kapeli aksıma ya. Yok ay. Yıkıhan git doğru kaptı. Tak bu tak bu ne istiyorsun di pişiyor ya kurulda nokta mama ya mek kuda yaktır anotin aks. Tak bu ayı kurulur bu kağıtlık bu. Bu kurulduk ya kanı ki kama ne toplu kurulur. Ne tili yaktır kurulur yaksı mama ne tak bu aksi mayı kağıtı kurulur. Beni aşığın ilamın ne tıktayı kağıyan aksi mayı kurulur. Anne sağır sonra kundi ağırık sonra kağın oksimi. Takan oksimi yukur oksimi da hepsi mani. Bu anne kınıklı ağırlık ucuna da hemen ağırlık sütayla. Ama o namuk ya umu yakmıyorum sağına tukaya kırık bulut. Namuk ya da mağırlığına Kimi yurdu anneye bakıyorlar. İlla. Kimi yavrıda yavrıyorlar. Bak bak bir çakınca da aksıma yok. Hepsi bana kimi yurdu. Bir çakınca da aksıma yok. Kimi yurdu mu illa. Uvaptını da bunu da kaptını da bir yana çöldü. Kaysi yuvarı. Milyon dikse milyon dikse milyon dikse milyon dikse milyon dikse milyon dikse Kıymanak lua yoksulta. Tabuk da annek tokluğum nunus yagas. Sen kaymali. Sıkkutu da otlamış yok. Tak bu itip, itip sektuar olup da tamam. Kaak olu, yanık sultanlu. Aungne yanı olasın. Tuklun lütak olup da tuklun da yaktuğası olup kero ama. Aungne olukluğun, lunanenge olukluğun. Tämä on laatu samaa. Tämä kuului kaakilla on kattien ja kuulutus. Tämä ei ole tämä suhtumma ja arvoilta. Tämä ei ole tämä kannikka rohkaisuus. Kuhtu. Joka kattaa se kun apta. Se on nämä. Kattu naapunna käännettyä. Takana ne yasada kaun baun aktuttu aro olamme yaptı baun aktuttu sakbani. Takba aurla aktuttu yaptı takana ma kaktu aktuttu ikan etti ya kanu taunu ma. Takma aktuttu da bana etsi koktu dem ne anutin vakta bana ikan aktuttu ilani. Takba takma apta. Kanımı yağımı tuttuğunu takımın. Tuttuğunu yaktı, tuttuğunu